0: Alo.
1: Sen mi geldin ha?
0: Var.
1: Evet. O beni sıkasın diye engelse geldi sabık ama. Sen ya kuruya var antı var hangi?
0: Yine mayıs.
1: Yoksa seni kabuk ha? Yine ne yapıyor kura ha? Ana takaho avanyoro na avanyoro kati wa rukira basayija. Yine na yonjera ho. Babati sentamu kugasuge. Kugasuge Josephu. Yarongo tubekamu. Kitaro cherezi.
0: Okay. Abasindikire messages zanyu. Abasindikire messages zanyu. Yes sawa. KKS Radio. Come on! Bageta KKS Radio kavumbe za mikutu jaja wazo. Tulimurubuga rwakagadi hachivangirizi cha African Rural University.